0: Yaşam felsefenin yeni olduğunu anlattım.
1: Evet.
0: Hi guys, bu videoda bana konu zor konu değil.

0: Bunları söylemekte geliyor. Yeni sanatçı olarak düşünüyorum. Canan Bıdağ'la burada ne yapacak o barbarı ile sen de hemen bari ifade edin.
1: Sen ne yapacaksın bari? Niye maçın? Bunu da yiyemezsin.
0: Sen ne yapacaksın? Sadece bunlar. Bir dost sağlayın.

0: bunları söylemekte değildi. Yeni tanıştım arkadaşlarım. Canan Dala Kuray. Ne yapıyorsun ki bay bay dedi. Sen benimle bari sade.
1: Sen ne yapıyorsun bay bay? Niye bahsediyorsun?
0: Sen ne yapıyorsun? Sade. Kuray. Bir dost bari.

0: Senin bir de ben bir tarafı bir şey sorumlu.
1: Biri sarbıda ben bir IT artıdan Kanada yorum bağlı.
0: Neyden bir soru yeni gelebilirsiniz? Niye yorum olur?
1: Bir şey sorumlu.
0: Ongel insan bir gömbere.
1: Bana tanık olayım. Bir sarbıda.
0: Ongel anne bir zemin anadın.
1: Bakın bir çoğun adım.
0: Ben de anadın.
1: Bana ne yerde

0: Mesela yaşadığımız bahanenin aynı az bozulduğunda da yutuklanırız. Bunun için de bahanenin edilmiş kurumları. Annelerin sarıcanlarının senin takım kurumu, barış varıyla bu yöne tutuluş var.
1: Harika, hayırlı mele olsaydı, Nuri önce güzel yerlerdi.

Birinden sonra kapının bir hediye verdiğinde Ali'nin ağzı kuruldu.